Yan Cansani rejiye kon av davlet ya Fatih Brular ko Fatih Brular ko şiir ya da leser ko encumen ko mühtum aliye ko leser ko berazin bazarin ko en rejiye yen ko cihane ve tek eskiri ya ko nav gırtına ka ko tan va gava ka ko hırmız ya ve jibde sedama ko bilind buna bahaye ani rejiye Bawa yeki berbe çavu ve jiko das nişan kriya ko dve amada kariyaj bu ko Berdawamiyan istika qarira kode bazarinda ko binkirin je bereko alozi ko tengi jiya ko joto politikin en kona hav haru haji gotiya ko tahmini naha nishan deden ko vegera asta berheminin ko leruj hilatan avin jubu ravşa ko beryariya şerba ko neziki dosa alanjiye bekşina.

guhdarin hêja, guhdarin radyo de lal. Honnaha li bernamaya rola Tirkiye di Suriye de guhdarî dibin. U a Juliana Oborema, Briya Radyo de lal.

Sulla hiye asi vilal bajaro ke tilal da mane kol gundu awari hele be ya başure be ama da buna ko doz ger ya gishti ya Ahmed Abdurrahman u Muhammed ko sero ke doz ger ya gishti ya chume ya Ahmed'e u va buna dadga hanu da chachu va ya khurt kurna hizmet gozeriyen da duariye u ko Hesini akırına ko gihişt navalat yanjubu, da duvariye de diye ko, o da çav deri kırına ko hizmeti nizik 700 hazar kez cilişineyi ko herimeye bekar.

Duvarın üzerine teknolojik de Mecid Kudisapan'ın dijital platformu kullanışının terabiye serheylu sapanın peşkeşigin. Daku stresu fukaran kim bir kez zede bunak çe buye. Van amuran alikari aşıkandın adam xaya covaki girene. Uredana ne xoşan kune peniyate vahijre hetiyan malan. Kua alikariye bigerin.

Sulla hiye asi bilal bajaro ke tilal da mane kol gundu avari hele be ya başure be ama da buna ko dozger ya gişti ya Ahmed Abdurrahman u Muhammed ko sero ke dozger ya gişti ya çume ya Ahmed'i u ve buna da dge hanu da dice çu ve ya hort kırna hizmet gözeriyen da duvariye u ko hesini akırna ko gişt navalat yanjı bu da duvariye de diye ko O da çav deri kırna ko hizmeti nizik 700,000 kez cilişineyi ko harimi bekar.

Afrin'e serdana gündü bajaru genvedike. Briz xero Davud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek jı reveberya haremi, serdana ge meydani liçend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, akibi basili, cilibri u xirib gire civyan.

Pares gehadir zuriyem ku rag handinen ku ji saat hefta evar eve ku çun hatina le ber ku per pira axe hatiya ku ziknan denuwa viya ka jishbu ku pares navle hiya walatiyan e pishti bilind vuna ko peyhan biya asta ave çeme furate wan banglishineyi dikken ku saatin peşteji ku herkeniya çeme dur bikevin.

Sulla hiyasi bilal bajaru ki tilal da mane kul gunduawari helebi ya başure be ama da buna ku dozger ya gişti ya Ahmed Abdurrahman u Muhammed ku seru ki dozger ya gişti ya çume ya Ahmed'i u ve buna da dgeha nu da di çeçu ve ya xurt kırna hizmet gözeriyen da duariye u ku hesini akırna ku gihişti navalat yanjubu da duariye de diye ku او ده چاو ده ری کرناکو خزمت نیزی که دست هزار کس جیل شینه این که هرمه بکه.

sulahiye asibel al başarı ki tilal da mane kol gundu avari hele be ya başure be ama da buna ko dozger ya gişti ya Ahmed Abdurrahman u Muhammed ko sero ki dozger ya gişti ya çume ya Ahmed'i u ve buna dadga hanu da çatu ve ya hort kırna hizmet gözeriyen da duariye u ko hesin akırna ko gişt navalat yanjı bu da duariye de diye ko O da çav deri kırna ku hizmeti nizik 700 hazar kez cilişineyi ku harimi bekar.

Sulah yağısı ve lalbajar oke tilal da mane kol gundu avari hele be ya başure be ama da buna ko dozger ya gişti ya Ahmet Abdurrahman o Muhammed ko seroke dozger ya gişti ya çume ya Ahmet'e o ve buna dadga hanu da çeçu ve ya hort kırna hizmet gözeriyen da duariye o ko hesin akırna ko gişt navalat yanjı bu da duariye de teye ko O da çav deri kırna ku hizmeti nizik 700 hazar kez cilişineyi ku harimi bekar.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugun den ciran vajan diye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u kharinin gevneşo bi dufroşin. Çalak vanan bankirin ku goreji qireji ya vare parastin u peşili masi girtin azeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye khozayi jibu nüfşin peşaroji vare parastin.

Çafganiyen herimi desni şankırın kuvvetgara mevanin aburiya herimi lugundin ciran ve jantiye. Begeş buna karsaziyen ku kelupelin pera ve uharinin gevneşopi dufroşin. Çalakvanan bankirin ku goleji qireciya vare parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafganiyen huzayi jibu nüfşin peşaroji vare parastin.

Ankara her doğala tengele kasur geleji kode gotiye. O biratı ama ye bir Suriye reji kona şübe jetişteki. Oan behsen kubratiye ka firmatiye ye ko tenede ko ahaftına. Ahaftına ko pudru kere anji ko diplomasiye de heye anake. O evi tri şuru vekriye o gotiye. Em leveru berastiye ha vakiye de mala khateji hezdikin. O minako emji de Zistanbul'e çevuna borsayiyen ku bajareki perlizik me. O da ma emji Zistanbul'e de çenko, sokapya ko, seriyayi abonasya ko, konaye u Türkiye cihancı de çenko, sarmakhanine o borsayiya keji bu yakiya, o emji ko hemen hestiye hestiken jberko dileme be hevre jileti de. و اردوغان جدس نشان کریا کو ترکی یک جوان جوالاتی نیکو مور هریا خاجی لست سالا بستو یکان دایا او جیهان جوالاتی اکی ناوندیا.

Orada gel ko. Av gördün en rezani, yen gavra lin avçaya bakure ruj avaya heri maya kevne şube. Çe bu ne? Le tu jeder namijin, ko hori yen şine yen heri meyye resen. İjbert talana gelin deryayın avçayın sirusi u hemqi, u berdanajı. Meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke beri zayniye de sertza guçan. Ara miyan hatin anavçaya se guşa sirusi uvan fersanda. Lawaz bu nare zani yehuriyan u hittitzan istandı. Odina vera disit benci sali de komin mezin juan derbasa navinda valati huriyan buna. U meratin axa li navçaya torusa uhuriyan ava kirne u navçaya se guşa sirusi ji dina vuanda bu u digel ku sardariya aramiyan u rezani dura du sat sala li navçaya imarata xadreş kirye li hejmareki mezin ji jineyin imarata se guşa sirusi u cezira huri u hittiti buna rola wanji di siyasete o kargeri avan o mirati yanda firmezim buna. O lomaji karalin aramiyen sami bi bi erina haf baymina bena heviyan ko huriyana o ruratura danina o behevre lehem beri aşuriyan koju koka khade sami buna şirkere. O kub hevra şer kirin.